bolo nala badara sajatun namakele ana nasila me fane tununa ana nabura bu